Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı oldum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

WhatsApp kritik bir değişikliğe hazırlanıyor. Sosyal medya platformlarından rol çalma yarışında şimdi de telefon numaranızı paylaşmanıza gerek kalmadan başkalarıyla iletişim kurmanızı olanak sağlayacak kullanıcı adlarını kullanıma sundu. Sunmaya başladı hatta. İsimler 35 karakterle sınırlı olacak. Güzel bir yenilik.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli, buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Malum Wimbledon'da başladı. Wimbledon çimlerinde bu kez sadece tenis değil, adeta sinemada vardı. Japon tenisçi Naomi Osaka, korta beyaz kimono tarzı kostümüyle çıkınca herkesin aklına tek bir film geldi. Kill Bill. Üstelik Osaka'nın ilham kaynağı karakter de efsanevi oyuncu Lucy Liu'nun canlandırdığı o unutulmaz savaşçı karakter. Beyazlar içinde korta çıktı, sosyal medyada da yorumlar yağdı. Hem başarılı hem dikkat çekici. Üstelik çok da popüler.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Haftanın en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. Motivasyona ihtiyacımız var. Siz nasıl sağlıyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar serin yerler, güzel bir kahve devreye girerse gün güzel geçiyor. Ama kahve dünyasında artık işler bir saate kahve alayım seviyesini çoktan geçti. Yeni trendin adı proteinli kahve.

Evet. Eskiden sabah kahvemi içmeden kendime gelemiyorum derdik. Şimdi yeni nesil diyor ki kahvemi içeyim bir de kaslanayım. Öyle. Çok acayip kahveler var. Ben de malum kahveye meraklıyım. Ara ara yeni şeyler deniyorum ve hem lezzette hem de kendini çok iyi hissediyorsun.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kaçar, evde anahtarını kaybeder. Bilim insanları ise çekmecede dinozor kemiği unutmuş sevgili dinleyenler. Tam 40 yıl boyunca bir çekmecede sessiz sedasız bekleyen fosilin Antarktika'da bulunan ilk dinozor kemiği olduğu ortaya çıktı. Ya düşünsenize, siz evde eski montun cebinden 20 lira bulunca seviniyorsunuz. Bilim dünyası çekmeceden tarih çıkarıyor. Acaba evi çekmeceleri bir yoklasak mı? Bizim evden de böyle bir şeyler çıkar mı düşün?

Senin içine tam 5 dakika bakabilir misiniz? Ama şartlar zor. Konuşmak yok, telefonu kontrol etmek yok. Hava da bugün bayağı sıcak diye konu kaçırmak yok. Amerika'da bazı erkekler sadece bunu öğrenebilmek için binlerce dolar ödüyormuş. Çünkü uzmanlara göre mesele doğru lafı bulmak değil. Asıl mesele yaklaşabilme cesareti. Yani olay ne desen değil. Aslında gidip konuşabilir miyim konusu. Düşünsenize, bir zamanlar insanlar göz göze gelince aşk başlardı. Şimdi göz göze gelince ilk refleks, ben bir telefona bakayım. Belki de modern çağın en büyük cesareti birine mesaj atmak değil, gerçekten birinin gözlerinin içine bakabilmek.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bunu düşünüyoruz, yanlış anlaşılır mıyım? Acaba video mu çekiliyor? Bir anda sosyal medyada paylaşılır mıyım? Gerçek hayat biraz da risk demek ve bunları unuttuk galiba. Bazen saçma başlayan cümleler çok güzel bir dostluğun başlangıcı olabilir. Samimi bir merhabaya bence bu aralar en çok ihtiyacımız olan şey merhaba diyebilmek.

Algoritmalar bize her gün yüzlerce yeni insan gösteriyor. Ama gerçek hayatta bir yabancı ile tanışmak her geçen gün daha da zor. Eskiden bir kafede göz göze gelmek küçük bir sohbetin başlangıcı olabilirdi. Şimdi ise şu

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Monde.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, güvenlik, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Avrupa'nın en çok eleştirilen ülkelerinden biriydi Yunanistan. Çok yavaş dediler. Çok tatil yapıyor dediler. Öğleden sonra dükkan kapatıp hayat yaşıyor dediler. Özellikle 2008 ekonomi krizinden sonra Avrupa medyasında Yunanistan için adeta tek bir cümle dolaşıyordu. Ha, bu kadar rahat yaşarsan da ekonomi de böyle olur diye. Ama yıllar geçti. Dünya daha hızlı koşmaya başladı. Onlar hala yavaştı. İşte Yunanistan o meşhur yaşam felsefesi yeniden ortaya çıktı bu ara. Siga siga, yani acele etme, sakin sakin. Hayatı koşturarak değil, yaşayarak geçir.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aslında çok zor bir şey biliyor musunuz? Hıza alışıp da yavaşlamaya çalışmak. Bunu en çok tatile çıktığınızda fark ediyor olabilirsiniz. Bir böyle tahammülsüzlüğümüz oluyor sanki. 2-3 gün rahat etmek istiyoruz. Her şey önümüze gelsin istiyoruz. Hiçbir şeye düşünmek istemiyoruz ama onu bile bir Başak Burcu gibi planlamaya çalışıyoruz. Yani daha çok yoruluyoruz özetle. Şimdi dünyanın dört bir yanında iyi insanlar yoga uygulamaları indiriyor. Dijital detoks kamplarına gidiyor. Nefes terapisini öğreniyor. Yunan komşuysa uzaktan bakıp muhtemelen bize şöyle diyor. Ya biz bunu zaten yıllardır yapıyorduk.

geldi. Küçük çok güzel bir pazartesi. Aynı tatlı bir frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi bir eylem.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor güvenliği buluşturuyor. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Monde.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudur.

O kadar korkmayın oğlum. Sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun, hadise

ya bak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda.

Yeni haftanın pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel haftada da yine güzel haberlerle günün tadını çıkartmak için hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyoda olacağım. Peki pazartesinin tadını çıkartmaya başlayalım. Sonrası gelecek, merak etmeyin. Radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın ritmiyle bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Yine gündemimizde ama haberdar olabileceğimiz haberlerle yine en çok eşlik etmekten keyif alacağımız şarkılarla ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

sıcak bir hafta sonu geride bıraktık diyebilir miyiz? Evet, ama bundan sonrası daha sıcak olacak. E ne de olsa Temmuz'da başlayacak. Dolayısıyla meteoroloji önümüzdeki yaz günleri için Temmuz ve Ağustos'un çok sıcak geçeceğinin sinyali diyelim. Yapılan araştırmalarda beklenen yazın zaten sıcak olması bekleniyordu. Fakat Haziran ve Temmuz ayının ilk günlerindeki hava sıcaklığı sizi memnun etmediyse Temmuz'un ikinci günü itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söylemişler. Türkiye'de aşırı sıcaklar için tarih veren meteoroloji ayın 17'sinden sonra ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini söylemiş. Haberiniz olsun, bundan sonra sıcaklarla mücadele için daha fazla konuşacakmışız gibi geliyor. Şimdiden bu güzel pazartesinin tadını çıkartalım. Ayın 17'sinden sonra asıl sıcaklar geliyor, haberiniz olsun.

0: sıcaklıklardan, sıcak havadan, bundan sonra sıcak olmaktan bahsediyorum. O halde güneş kremini yok. Gerçi biz yaz kış güneş kremi kullanıyoruz uzmanların uyarısıyla. Fakat güneş kremi kullanırken bazı hatalar yaptığımızı söylüyorlar. Bakalım neymiş dermatologların bizi uyardığı mevzular. Hava kapalı olsa da mutlaka sabahleyin güneş kreminizi sürün diyorlar. Çünkü genellikle hava kapalı, günün erken saati diye güneş kremi sürmüyormuşuz. Bu hata. İkinci hata, çok az güneş kremi kullanmak olduğunu söylüyorlar. Yetersiz miktarda güneş kreminin de yetersiz koruduğunu ekliyorlar. Korumalı nemlendiriciler ya da fondötenlere güvenmemeniz gerektiğini söylüyorlar. Gün içinde yenilemezseniz bir etkisi kalmaz diyorlar. Dudaklara da güneş kremi koruyuculu kremler, dudak balmları kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Bir de akşam olunca güneş kremlerini cildinizdeki kalıntıları mutlaka temizlemeniz gerektiğini söylüyorlar. Peki,
1: o halde aşırı sıcaklar tam olarak etkisini göstermeden

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99'da Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştur. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Aynaya bakıyoruz. Kırışıklıklar biraz daha mı çoğaldı? Geçen seneki resimlere bakıyoruz. Ya 10 sene önceki fotoğraflar? İşte o fotoğraflarda gerçekten gençmişiz. Halbuki o zaman da yaşlandığımızı düşünüyorduk. Peki biz niye bu kadar korkuyoruz yaşlanmaktan? Hiç düşündünüz mü? Uzmanlar aslında yaş almayı kabullenmenin sağlık için önemli olduğunu söylüyorlar. Yani hayat böyle devam ediyor. Zaman hızlı ilerliyor ve yaş alıyoruz. Evet, kırışıklıklar oluyor. Yaşlanıyoruz. Her ne kadar böyle olmasını istemesek de bir noktadan sonra kutladığımız o doğum günleri mutluluktan ziyade düşündürücü çizgiler haline gelmeye başlıyor. Belirginleşen kırışıklıklar, mimik çizgileri biraz daha yorgun gözükmenizi sağlasa da siz her zaman dinç olmaya, genç olmak için enerjik olmaya devam edin. Zira gençlik sadece ciltte değil, içinizde, enerjinizde saklı. Unutmayın, yaşlanmaya karşı korkmayın, korkunuzu atmak için kabullenmeye bakın.

hala dinlemekten çok büyük keyif aldığımız Edis şarkılarından Martılarla konuk ettik kendisini. Müzik dünyasının genç yeteneklerinden biri hiç şüphesiz Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, çocukluk yıllarını kurduğu büyük bir sahne hayalini de gerçekleştirdi. Henüz 8 yaşındayken Ricky Martin 1998'de İstanbul'da konser vermişken Edis o gece sahneye çıkmaya karar verdiğini anlatmıştı. Aradan geçen yıllarda Türkiye'nin başarılı pop yıldızlarından biri olarak defalarca kez sahneye çıktı Edis. Bu kez geçtiğimiz hafta sonunda Ricky Martin'den önce sahneye alıp çocukluk yıllarına başlayan yani dünya yıldızıyla aynı sahneyi paylaşarak bir kez daha gerçekleştirmiş. Umarım hepimizin çocukluk hayali, umarım hepimizin hayalleri gerçek olur diyelim. Edis'ten sonra Hadise'yle devam edelim. Hadise'de biliyorsunuz Paris Moda Haftası'nda dünya çapında yıldız Jennifer Lopez'le bol bol sohbet ederken kameralara yakalanmıştı. Peki Hadise bu kez sıfır toleransla hayatın ritminde olsun. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

muhtemelen aranızda kabaran saçlar konusunda şikayetçi olanlar vardır. Yani her ne kadar dakikalarca fön çekseniz de, düzleştiricilerle, keratinlerle uğraşsanız da kusursuz kalmıyor saçlar. Bir yerden sonra havanın nemi, gün içindeki toz, kir, hatta tuzlu su vesaire derken bakmışsınız bir anda kendinizi kabaran saçlarla aynanın karşısında bulabiliyorsunuz. Oysa ki aşırı ısı uygulamaları, açıcılar, yanlış bakım bu durumu tetikleyebiliyor. Bir de yaptığımız diğer bir hata saçı çok fazla yıkamak. Saçı doğal yağlardan arındırdığınızda, her gün düzleştirici, maşa gibi ısıtıcılar kullandığınızda saçınız daha fazla kabarmaya başlıyor. Bu yüzden saçınız pürüzsüz olsun istiyorsanız daha iyi bakacaksınız diyor saç uzmanları. Nemlendiricili şampuanlar, maskeler, haftalık uygulanan maskeler, soğuk durulamayla yapılan bir kapanış, zira soğuk suyla saç durulamanın saç pullarını anında kapatarak elektriklenmeyi ilk adımda engellediğini söylüyorlar. Banyo sonrasında mikrofiber bir havlu kullanabilirsiniz. Durulanmayan kremlerle destekleyebilirsiniz. Serumla mühürleyebilirsiniz. Bir de yastık kılıfınız ipek ya da saten olsun. Islak saçta da uyumayın diyorlar. Böylece saçlarınız daha az kabaracakmış. Bana muhtemelen bu haberi size hatırlattığım için dua edeceksiniz. Bir deneyin önce.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Sıcak havalarda sivrisinekler biraz daha fazla mı oluyor, bana mı öyle geliyor? Gece daha çok dışarı çıkmayı sevdiklerini biliyoruz. Fakat onlardan kurtulmanın pek çok yolu var hanımlar, beyler. Genelde nemli ve serin ortamlarda yaşamayı seven sivrisinekler yaz ayınızı kabusa çevirsin istemiyorsanız eğer, açık renk kıyafetler giymeye özen gösterin diyorlar. Çünkü koyu renkli kıyafetler onlar için tam anlamıyla bir barınak haline geliyormuş. Terli ve nemli bölgeleri sevdikleri için sık sık duş almakta fayda var. Bahçe ve balkonunuzda sodyum lambaları bulundurabilirsiniz. Tabii sineklik en pratik çözüm ama bunun haricinde uçucu yağlardan karanfil, lavanta, portakal yağının, onlar tarafından hiç hoşlanılmadığını biliyorum kokusunu, bir vücut losyonu olarak da kullanabilirsiniz. Çay ağacı yağı, okaliptus, nane yağı da ısırılan bölgeye sürüldüğünde kaşıntıyı birkaç saniye içinde ortadan kaldırıyormuş. Bu arada vanilyada saf vanilya bulursanız eğer, saf vanilyada nabız noktalarına sürüldüğünde sizi görünmez kılıyormuş. Bunlar küçük detaylar ama dikkat ederseniz yazın daha ısırıksız geçirebilirsiniz hanımlar beyler.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

yaz tüm etkisiyle kendisini hissettirmeye devam ederken yazın trendlerinden de bahsediyoruz ara ara. Tabii ki mesela şimdi pedikür manikür trendlerinden bahsedelim. Bu sezon özellikle ekran parıltısı geri dönüyor hanımın bilginiz olsun. 2026 yazının oje trendlerinden şöyle bir bahsedelim. Tereyağı sarısından inci parıltısına, meyve desenlerinden gün batımı tonlarına kadar geniş bir yelpaze var bu yaz tırnaklarda. Ancak en dikkat çekenlere bakacak olursak sade ve temiz gözüken tırnaklar. Bu sezon özellikle protez ya da takma tırnakların hiç moda olmadığını söyleyebilirim. Temiz ve doğal görünüm yine zirvede olacak. En gözde renk tereyağı sarısı olsa da ben hiç sevmediğim için daha ziyade inci parıltısını ve krom etkisini kullanacağım sanırım. Siz hangi rengi tercih edersiniz bilmiyorum ama deniz kızı etkili kadife tırnaklarda yükselişte unutmayın.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-4 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26.

Yazın en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Çamaşırları yıkayıp asıp kurutmak. Kurutucu da değil kesinlikle. Mis gibi temiz havada, açık havada çok daha hızlı ve çok daha sağlıklı kuruyorlar. Fakat temiz kokması hijyenik olduğu anlamına gelmiyormuş. Bu haberi duyunca açıkçası ben birazcık tedirgin oldum. Deterjanların bakterileri tam anlamıyla öldürmediğini, özellikle bebek kıyafetlerinde, spor kıyafetlerde hijyeni sağlamak için bazı detaylara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Böyle makineden yeni çıkmış mis kokulu çamaşırların çok da hijyenik olmadığını söyleyebiliyorlar. Özellikle güneş altında açık havada kuruduğu vakit daha steril oluyorlarmış. Ütüyle de daha steril hale getirebiliyoruz. Ancak bunların haricinde bakteriyi öldüren genellikle yüksek sıcaklıklarmış. İmkanınız varsa yüksek sıcakta kurutup yüksek sıcakta yıkamayı tercih edin diyorlar. Bir de tabii makinenizin ek

hijyen ya da yoğun temizlik programları varsa onları da tercih edebilirsiniz. Özellikle biz kadınları. Ama biliyorum bazı beylere de bu önemli detay mutlaka ilgilendiriyor. Hatırlatmış olayım. Bugün de gayet hijyenik devam edelim diye güne.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Yoksa siz hala tatile gidemediniz mi?
1: Temmuz'un ilk geldi.
0: Olabilir. Yani evet, denizle buluştuk belki ama hali hazırda henüz şöyle uzun bir tatile çıkamadım ben de. Fakat tatil yapamayanlar için kendinizi yenilemek isterseniz bunun birkaç yolu var, bundan bahsedeceğim. Şimdi günlük rutininizden kısa bir süreliğine çıkmanızı isteyeceğim. Mesela doğaya ya da şehir dışına böyle kısa bir gezinti yapabilirsiniz. Sizi kendinize getirecektir. Hobilerinize zaman ayırabilir, yoga ya da meditasyonla güne başlayabilir, sanat ve kültür etkinliklerinden faydalanabilirsiniz. Ya da hiçbirini istemiyorsanız evde kendinize şöyle mutlu olacağınız bir ortam yaratın. En çok ne hoşunuza gidiyor? Loş ışık, en sevdiğiniz şarkı, biraz mum, biraz sevdiğiniz içecek derken sakinleştirici bir banyoyla da kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Eğer kendinizi yenilemek istiyorsanız illa tatile gitmenize gerek yok, tatili kendinize getirebilirsiniz.

Her gün bir yere yetişme telaşı, stres, ekranların hızı, bitmek bilmeyen gürültü, bilim, modern şehir hayatı bedenimizi daha hızlı yaşlandırıyor. Özellikle şehir hayatının kaosunun yaşam süresini kısalttığını söylüyorlar uzmanlar. Bunun çözümü tası tarağı toplayıp bir kasabaya yerleşmek değil demişler. Yaşadığınız şehri değiştiremiyorsanız alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir diyor uzmanlar. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, kalabalık yerlerde yaşayanlar için de yavaş bir hayat mümkün demişler. Bu telaşlı, gürültülü, aceleci hayatın savaş veya kaç modunda bizi yaşattığını, hareketsiz hayatın stres seviyemizi daha fazla yükselttiğini söylüyorlar. O halde sakin güne başlamak, sakin devam edebilmek için o koşuşturmacıyı biraz daha engelleyebilmek için uyku saatlerinizi düzenleyeceksiniz mesela. Hızlı yaşamamak adına günü daha iyi değerlendireceksiniz. Güne biraz daha erken başladığınızda, her sabah sakin yürüyüşler yaptığınızda, her gün işe geç kalmadan sakince gittiğinizde hayatı biraz daha yavaşlatabilirsiniz diyorlar. Mutlaka sabah güneşinden faydalanın. 4-7-8 nefes tekniğini uygulayın ve gün batımı ile birlikte belki de dijital gün batımına da ihtiyacınız olduğunu fark edin. Yani dijital dünyadan da biraz daha uzaklaşın. Öyle hepimizin bir Ege kasabasına yerleşmesine gerek yok. Sadece hayatı biraz yavaşlatalım yeter diyorlar. Deneyelim.

Yeni hafta pazartesi demişken bunu daha keyifli hale getirdik. Siz yukarıdan keyif almak istiyorsanız tabii ki hafta içi her gün kulağınız hayatın mutluluğunda olsun. Bugün biz ayrılan 2 saati tamamladık. Pazartesi keyiflendirdiğimize göre şimdilik hoşçakalın diyebilirim. Yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine güzel haberlerle. Yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla 2 saat boyunca hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.

0: değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
2: Hayatın ritmi sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Mondo.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Shoplift, Zirai Gruplar, Taksi, Minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştur. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, fork

Belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti bir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden. Eylem ben. Hoş geldin.

efendim. Dünyada zamanın olmadığı tek yer. Norveç'te Samoray adında çok küçük bir ada. Yaz aylarında güneş tam 69 gün boyunca hiç batmıyormuş. Gerçekten muhteşem bir ada. Bu adada zamanı takip etmiyorsunuz. Ne saat, ne program, ne koşuşturma. Sadece özgürlük var diyebiliriz. Kış geldiğinde kuzey ışıkları cennetine dönüşüyor. Burada insanlar saat nedir diye değil, ne hissettiklerine göre yaşıyorlar.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Ne var ki geriye kalan elinde?

WhatsApp kritik bir değişikliğe hazırlanıyor. Sosyal medya platformlarından rol çalma yarışında şimdi de telefon numaranızı paylaşmanıza gerek kalmadan başkalarıyla iletişim kurmanıza olanak sağlayacak kullanıcı adlarını kullanıma sundu. Sunmaya başladı hatta. İsimler 35 karakterle sınırlı olacak. Güzel bir yenilik.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Malum Wimbledon'da başladı. Wimbledon çimlerinde bu kez sadece tenis değil, adeta sinemada vardı. Japon tenisçi Naomi Osaka, korta beyaz kimono tarzı kostümüyle çıkınca herkesin aklına tek bir film geldi. Kill Bill. Üstelik Osaka'nın ilham kaynağı karakter de efsanevi oyuncu Lucy Liu'nun canlandırdığı o unutulmaz savaşçı karakter. Beyazlar içinde korta çıktı, sosyal medyada da yorumlar yağdı. Hem başarılı hem dikkat çekici. Üstelik çok da popüler.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

haftanın en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. Motivasyona ihtiyacımız var. Siz nasıl sağlıyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar serin yerler, güzel bir kahve devreye girerse gün güzel geçiyor. Ama kahve dünyasında artık işler bir saate kahve alayım seviyesini çoktan geçti. Yeni trendin adı proteinli kahve.

Evet. Eskiden sabah kahvemi içmeden kendime gelemiyorum derdik. Şimdi yeni nesil diyor ki kahvemi içeyim bir de kaslanayım. Öyle. Çok acayip kahveler var. Ben de malum kahveye meraklıyım. Ara ara yeni şeyler deniyorum ve hem lezzetli hem de kendini çok iyi hissediyorsun.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bazı insanlar evde anahtarını kaybeder. Bilim insanları ise çekmecede dinozor kemiği unutmuş sevgili dinleyenler. Tam 40 yıl boyunca bir çekmecede sessiz sedasız bekleyen fosilin Antarktika'da bulunan ilk dinozor kemiği olduğu ortaya çıktı. Ya düşünsenize, siz evde eski montun cebinden 20 lira bulunca seviniyorsunuz. Bilim dünyası çekmeceden tarih çıkarıyor. Acaba evi çekmeceleri bir yoklasak mı? Bizim evden de böyle bir şeyler çıkar mı düşünmedim.

yabancının gözlerinin içine tam 5 dakika bakabilir misiniz? Ama şartlar zor. Konuşmak yok, telefonu kontrol etmek yok. Havada bugün bayağı sıcak diye konu kaçırmak yok. Amerika'da bazı erkekler sadece bunu öğrenebilmek için binlerce dolar ödüyormuş. Çünkü uzmanlara göre mesele doğru lafı bulmak değil. Asıl mesele yaklaşabilme cesareti. Yani olay ne desen değil. Aslında gidip konuşabilir miyim konusu. Düşünsenize, bir zamanlar insanlar göz göze gelince aşk başlardı. Şimdi göz göze gelince ilk refleks, ben bir telefona bakayım. Belki de modern çağın en büyük cesareti birine mesaj atmak değil, gerçekten birinin gözlerinin içine bakabilmek.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

her gün yüzlerce yeni insan gösteriyor. Ama gerçek hayata bir yabancı ile tanışmak her geçen gün daha da zor. Eskiden bir kafede göz göze gelmek küçük bir sohbetin başlangıcı olabilirdi. Şimdi ise şunu düşünüyoruz, yanlış anlaşılır mıyım? Acaba video mu çekiliyor? Bir anda sosyal medyada paylaşılır mıyım? Gerçek hayat biraz da risk demek ve bunları unuttuk galiba. Bazen saçma başlayan cümleler çok güzel bir dostluğun başlangıcı olabilir. Samimi bir merhabaya bence bu aralar en çok ihtiyacımız olan şey merhaba diyebilmek.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstü ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bir dönem Avrupa'nın en çok eleştirilen ülkelerinden biriydi Yunanistan. Çok yavaş dediler. Çok tatil yapıyor dediler. Öğleden sonra dükkan kapatıp hayat yaşıyor dediler. Özellikle 2008 ekonomik krizinden sonra Avrupa medyasında Yunanistan için adeta tek bir cümle dolaşıyordu. Ha, bu kadar rahat yaşarsan da ekonomi de böyle olur diye. Ama yıllar geçti, dünya daha hızlı koşmaya başladı. Onlar hala yavaştı. İşte Yunanistan o meşhur yaşam felsefesi yeniden ortaya çıktı bu ara. Siga siga, yani acele etme, sakin sakin. Hayatı koşturarak değil, yaşayarak geçir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aslında çok zor bir şey biliyor musunuz? Hıza alışıp da yavaşlamaya çalışmak. Bunu en çok tatile çıktığınızda fark ediyor olabilirsiniz. Bir böyle tahammülsüzlüğümüz oluyor sanki. 2-3 gün rahat etmek istiyoruz. Her şey önümüze gelsin istiyoruz. Hiçbir şeye düşünmek istemiyoruz ama onu bile bir Başak Burcu gibi planlamaya çalışıyoruz. Yani daha çok yoruluyoruz özetle. Şimdi dünyanın dört bir yanında iyi insanlar yoga uygulamaları indiriyor. Dijital detoks kamplarına gidiyor. Nefes terapisini öğreniyor. Yunan komşuysa uzaktan bakıp muhtemelen bize şöyle diyor. Ya biz bunu zaten yıllardır yapıyorduk.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Yeni haftanın pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel haftada da yine güzel haberlerle günün tadını çıkartmak için hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyoda olacağım. Peki pazartesinin tadını çıkartmaya başlayalım. Sonrası gelecek, merak etmeyin. Radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın ritmiyle bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Yine gündemimizde ama haberdar olabileceğimiz haberlerle yine en çok eşlik etmekten keyif alacağımız şarkılarla ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

sıcak bir hafta sonu geride bıraktık diyebilir miyiz? Evet, ama bundan sonrası daha sıcak olacak. Ne de olsa Temmuz'da başlayacak. Dolayısıyla meteoroloji önümüzdeki yaz günleri için Temmuz ve Ağustos'un çok sıcak geçeceğinin diyelim. Yapılan araştırmalarda beklenen yazın zaten sıcak olması bekleniyordu. Fakat Haziran ve Temmuz ayının ilk günlerindeki hava sıcaklığı sizi memnun etmediyse Temmuz'un ikinci yarısından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söylemişler. Türkiye'de aşırı sıcaklar için tarih veren meteoroloji ayın 17'sinden sonra ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini söylemiş. Haberiniz olsun, bundan sonra sıcaklarla mücadele için daha fazla konuşacakmışız gibi geliyor. Şimdiden bu güzel pazartesinin tadını çıkartalım. Ayın 17'sinden sonra asıl sıcaklar geliyor, haberiniz olsun.

sıcaklıklardan, sıcak havadan, bundan sonra sıcak olduğundan bahsediyorum. O halde güneş kremleri kullanıyorum. Gerçi biz yaz-kış güneş kremi kullanıyoruz uzmanların uyarısıyla. Fakat... sıcaklıklardan, sıcak havadan, bundan sonra sıcak olduğundan bahsediyorum. O halde güneş kremleri

0: Erken saati diye güneş kremi sürmüyormuşuz. Bu hata. İkinci hata, çok az güneş kremi kullanmak olduğunu söylüyorlar. Yetersiz miktarda güneş kreminin de yetersiz koruduğunu ekliyorlar. Korumalı nemlendiriciler ya da fondötenlere güvenmemeniz gerektiğini söylüyorlar. Gün içinde yenilemezseniz bir etkisi kalmaz diyorlar. Dudaklara da güneş kremi koruyuculu kremler, dudak balmları kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Bir de akşam olunca güneş kremleri cildinizdeki kalıntıları mutlaka temizlemeniz gerektiğini söylüyorlar. Peki
1: o halde aşırı sıcaklar tam olarak etkisini göstermeden güneş kremlerini eksik etmeyin, bu tavsiyeleri de aklınızda bulundurun diyelim.

0: düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Hizmetlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön

Aynaya bakıyoruz. Kırışıklıklar biraz daha mı çoğaldı? Geçen seneki resimlere bakıyoruz. Ya 10 sene önceki fotoğraflar? İşte o fotoğraflarda gerçekten gençmişiz. Halbuki o zaman da yaşlandığımızı düşünüyorduk. Peki biz niye bu kadar korkuyoruz yaşlanmaktan? Hiç düşündünüz mü? Uzmanlar aslında yaş almayı kabullenmenin sağlık için önemli olduğunu söylüyorlar. Yani hayat böyle devam ediyor. Zaman hızlı ilerliyor ve yaş alıyoruz. Evet, kırışıklıklar oluyor. Yaşlanıyoruz. Her ne kadar böyle olmasını istemesek de bir noktadan sonra kutladığımız o doğum günleri mutluluktan ziyade düşündürücü çizgiler haline gelmeye başlıyor. Belirginleşen kırışıklıklar, mimik çizgileri biraz daha yorgun gözükmenizi sağlasa da siz her zaman dinç olmaya, genç olmak için enerjik olmaya devam edin. Zira gençlik sadece ciltte değil, içinizde, enerjinizde saklı. Unutmayın, yaşlanmaya karşı korkmayın, korkunuzu atmak için kabullenmeye bakın.

hala dinlemekten çok büyük keyif aldığımız Edis şarkılarından Martılarla konuk ettik kendisini. Müzik dünyasının genç yeteneklerinden biri hiç şüphesiz Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, çocukluk yıllarında kurduğu büyük bir sahne hayalini de gerçekleştirdi. Henüz 8 yaşındayken Ricky Martin 1998'de İstanbul'da konser vermişken Edis o gece sahneye çıkmaya karar verdiğini anlatmıştı. Aradan geçen yıllarda Türkiye'nin başarılı pop yıldızlarından biri defalarca kez sahneye çıktı Edis. Bu kez geçtiğimiz hafta sonunda Ricky Martin'den önce sahneye çocukluk yıllarını başlayan yani dünya yıldızıyla aynı sahneyi paylaşarak bir kez daha gerçekleştirmiş. Umarım hepimizin çocukluk hayali, umarım hepimizin hayalleri gerçek olur diyelim. Edis'ten sonra Hadise'yle devam edelim. Hadise'de biliyorsunuz Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'le bol bol sohbet ederken kameralara yakalanmıştı. Peki Hadise bu kez sıfır toleransla hayatın ritminde olsun. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Yalan!

0: Muhtemelen aranızda kabaran saçlar konusunda şikayetçi olanlar vardır. Yani her ne kadar dakikalarca fön çekseniz de, düzleştiricilerle, keratinlerle uğraşsanız da kusursuz kalmıyor saçlar. Bir yerden sonra havanın nemi, gün içindeki toz, kir, hatta tuzlu su vesaire derken bakmışsınız bir anda kendinizi kabaran saçlarla aynanın karşısında bulabiliyorsunuz. Oysa ki aşırı ısı uygulamaları, açıcılar, yanlış bakım bu durumu tetikleyebiliyor. Bir de yaptığımız diğer bir hata saçı çok fazla yıkamak. Saçı doğal yağlardan arındırdığınızda, her gün düzleştirici, maşa gibi ısıtıcılar kullandığınızda saçınız daha fazla kabarmaya başlıyor. Bu yüzden saçınız pürüzsüz olsun istiyorsanız daha iyi bakacaksınız diyor saç uzmanları. Nemlendiricili şampuanlar, maskeler, haftalık uygulanan maskeler, soğuk durulamayla yapılan bir kapanış. Zira soğuk suyla saç durulamanın saç pullarını anında kapatarak elektriklenmeyi ilk adımda engellediğini söylüyorlar. Banyo sonrasında mikrofiber bir havlu kullanabilirsiniz. Durulanmayan kremlerle destekleyebilirsiniz. Serumla mühürleyebilirsiniz. Bir de yastık kılıfınız ipek ya da saten olsun. Islak saçta da uyumayın diyorlar. Böylece saçlarınız daha az kabaracakmış. Bana muhtemelen bu haberi size hatırlattığım için dua edeceksiniz. Bir deneyin önce.
1: Ön bizim için böyle manalı bir

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Sıcak havalarda sivrisinekler biraz daha fazla mı oluyor, bana mı öyle geliyor? Gece daha çok dışarı çıkmayı sevdiklerini biliyoruz. Fakat onlardan kurtulmanın pek çok yolu var hanımlar, beyler. Genelde nemli ve serin ortamlarda yaşamayı seven sivrisinekler yaz ayınızı kabusa çevirsin istemiyorsanız eğer, açık renk kıyafetler giymeye özen gösterin diyorlar. Çünkü koyu renkli kıyafetler onlar için tam anlamıyla bir barınak haline geliyormuş. Terli ve nemli bölgeleri sevdikleri için sık sık duş almakta fayda var. Bahçe ve balkonunuzda sodyum lambaları bulundurabilirsiniz. Tabii sineklik en pratik çözüm ama bunun haricinde uçucu yağlardan karanfil, lavanta, portakal yağının onlar tarafından hiç hoşlanılmadığını biliyorum kokusunu. Bir vücut losyonu olarak da kullanabilirsiniz. Çay ağacı yağı, okaliptus, nane yağı da ısırılan bölgeye sürüldüğünde kaşıntıyı birkaç saniye içinde ortadan kaldırıyormuş. Bu arada vanilyada saf vanilya bulursanız eğer, saf vanilyada nabız noktalarına sürüldüğünde sizi görünmez kılıyormuş. Bunlar küçük detaylar ama dikkat ederseniz yazın daha ısırıksız geçirebilirsiniz hanımlar beyler.

0: Mehmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yaz tüm etkisiyle kendisini hissettirmeye devam ederken yazın trendlerinden de bahsediyoruz ara ara. Tabii ki mesela şimdi pedikür manikür trendlerinden bahsedelim. Bu sezon özellikle crown paraltısı geri dönüyor hanımlarımız olsun. 2026 yazının oje trendlerinden şöyle bir bahsedelim. Tereyağı sarısından inci parıltısına, meyve desenlerinden gün batımı tonlarına kadar geniş bir yelpaze var bu yaz tırnaklarda. Ancak en dikkat çekenlere bakacak olursak sade ve temiz gözüken tırnaklar. Bu sezon özellikle protez ya da takma tırnakların hiç moda olmadığını söyleyebilirim. Temiz ve doğal görünüm yine zirvede olacak. En gözde renk tereyağı sarısı olsa da ben hiç sevmediğim için daha ziyade inci parıltısını ve krom etkisini kullanacağım sanırım. Siz hangi rengi tercih edersiniz bilmiyorum ama deniz kızı etkili kadife tırnaklarda yükselişte unutmayın.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yazın en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Çamaşırları yıkayıp asıp kurutmak. Kuruturcu da değil kesinlikle. Mis gibi temiz havada, açık havada çok daha hızlı ve çok daha sağlıklı kuruyorlar. Fakat temiz kokması hijyenik olduğu anlamına gelmiyormuş. Bu haberi duyunca açıkçası ben birazcık tedirgin oldum. Deterjanların bakterileri tam anlamıyla öldürmediğini, özellikle bebek kıyafetlerinde, spor kıyafetlerde hijyeni sağlamak için bazı detaylara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Böyle makineden yeni çıkmış mis kokulu çamaşırların çok da hijyenik olmadığını söyleyebiliyorlar. Özellikle güneş altında açık havada kuruduğu vakit daha steril oluyorlarmış. Ütüyle de daha steril hale getirebiliyoruz. Ancak bakterileri tam anlamıyla öldürmediğini, özellikle bebek kıyafetlerinde, spor kıyafetlerde hijyeni sağlamak için bazı detaylara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Böyle makineden yeni çıkmış mis kokulu çamaşırların çok da hijyenik olmadığını söyleyebiliyorlar. Özellikle güneş altında

edebilirsiniz. Özellikle biz kadınları, ama biliyorum bazı beyleri de bu önemli detay mutlaka ilgilendiriyor. Hatırlatmış olayım. Bugün de gayet hibirik devam edelim diye göre.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel çözüm. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı kontrol.

0: sistem altyapısı ve 12 cm taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yoksa siz hala tatile gidemediniz mi? Temmuz'un geldi. Olabilir. Yani evet, denizle buluştuk belki ama hali hazırda henüz şöyle uygun bir tatile çıkamadım ben de. Fakat tatil yapamayanlar için kendinizi yenilemek isterseniz bunun birkaç yolu var, bundan bahsedeceğim. Şimdi günlük rutininizden kısa bir süreliğine çıkmanızı isteyeceğim. Mesela doğaya ya da şehir dışına böyle kısa bir gezinti yapabilirsiniz. Sizi kendinize getirecektir. Hobilerinize zaman ayırabilir, yoga ya da meditasyonla güne başlayabilir, sanat ve kültür etkinliklerinden faydalanabilirsiniz. Ya da hiçbirini istemiyorsanız evde kendinize şöyle mutlu olacağınız bir ortam yaratın. En çok ne hoşunuza gidiyor? Loş ışık, en sevdiğiniz şarkı, biraz mum, biraz sevdiğiniz içecek derken sakinleştirici bir banyoyla da kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Eğer kendinizi yenilemek istiyorsanız illa tatile gitmenize gerek yok, tatili kendinize getirebilirsiniz.

Her gün bir yere yetişme telaşı, stres, ekranların hızı, bitmek bilmeyen gürültü, bilim, modern şehir hayatı bedenimizi daha hızlı yaşlandırıyor. Özellikle şehir hayatının kaosunun yaşam süresini kısalttığını söylüyorlar uzmanlar. Bunun çözümü tası tarağı toplayıp bir kasabaya yerleşmek değil demişler. Yaşadığınız şehri değiştiremiyorsanız alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir diyor uzmanlar. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, kalabalık yerlerde yaşayanlar için de yavaş bir hayat mümkün demişler. Bu telaşlı, gürültülü, aceleci hayatın savaş veya kaç modunda bizi yaşattığını, hareketsiz hayatın stres seviyemizi daha fazla yükselttiğini söylüyorlar. O halde sakin güne başlamak, sakin devam edebilmek için o koşuşturmacıyı biraz daha engelleyebilmek için uyku saatlerinizi düzenleyeceksiniz mesela. Hızlı yaşamamak adına günü daha iyi değerlendireceksiniz. Güne biraz daha erken başladığınızda, her sabah sakin yürüyüşler yaptığınızda, her gün işe geç kalmadan sakince gittiğinizde hayatı biraz daha yavaşlatabilirsiniz diyorlar. Mutlaka sabah güneşinden faydalanın. 4-7-8 nefes tekniğini uygulayın ve gün batımı ile birlikte belki de dijital gün batımına da ihtiyacınız olduğunu fark edin. Yani dijital dünyadan da biraz daha uzaklaşın. Öyle hepimizin bir Ege kasabasına yerleşmesine gerek yok. Sadece hayatı biraz yavaşlatalım yeter diyorlar. Deneyelim.

Yeni hafta pazartesi demişken günü daha keyifli hale getirdik. Siz yaşadığınızdan keyif almak istiyorsanız tabii ki hafta içi her gün kulağınız hayatın mutluluğunda olsun. Bugün biz ayrılan 2 saati tamamladık. Pazartesiyi keyiflendirdiğimize göre şimdilik hoşçakalın diyebilirim. Yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine güzel haberlerle. Yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla 2 saat boyunca hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.

0: değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: gözleri halin
1: sevgilimizde gözünden onda parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder
2: sarar bütün bedenimi hüzün

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çocuğu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

ايجاد.

0: 4.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı o.